0: sadece kulağınıza değil, kalbinize de değsin diye konuşuyoruz. Söz iki kalbin arası ve kalbimizde kalmalı.
1: Değerli dinleyicilerimiz, Dost TV bünyesinde kamera, stüdyo, kurgu, montaj, reji departmanlarında yetiştirilmek üzere lise veya yüksekokul mezunu elemanlar arıyoruz. Siz de bu heyecanlı dünyada yerinizi almak istiyorsanız başvurularınızı ik@dosttv.com adresine gönderebilirsiniz.
2: İçkiye müptela bir adam bu huyundan ötürü pişman olmuş, tövbe etmişti. Kullarının tövbelerini kabul edip onlara rahmetiyle muamele eden alemlerin Rabbi, bu kulunu arındırıp her faninin ulaşamayacağı bir olgunluğa erişmesini nasip etti. Onun halini bilen birisi, "Ey manevi mertebelere erişen," dedi. "Yıllarca nefsine dost, şeytana yoldaş olduktan sonra bu duruma nasıl gelebildin?" O zat bu soruyu şöyle cevapladı. "Ne zaman içki kadehimi ağzıma götürsem, bir gün bu kötülükten kurtulmayı isteyip arzu ederdim. Yaptığıma pişman olur, terk etmeyi dilerdim. Bu niyetimin içtenliği hakkımda Allah'ın rahmetini celbetti sanırım. Hayatta önemli olan da bu değil mi? Allah'ın rahmetini celbedecek işler yapmak." Dost FM, insanların rahmete ulaşmalarına vesile olmak için yola çıktım.

Sait bin Hişam hanımını boşadıktan sonra orada bulunan bir akarını satmak üzere Medine'ye gitti. O akarını satıp da tamamen at ve silah almak ve sonra da ölünceye kadar Rumlarla cihad etmek niyetindeydi. Kavminden bir grupla karşılaştı. Ona, senin kavminden 6 kişilik bir grup peygamber zamanında aynı şeyi yapmak istediler. Hazreti Peygamber, bende sizin için güzel bir örnek yok mudur diyerek onları böyle yapmaktan nehyetti. Bunun üzerine Sait bin Hişam o grubu hanımını tekrar nikahına aldığına dair şahit kıldı. Sonra İbn Abbas'a giderek Hazreti Peygamber'in vitir namazını sordu. İbn Abbas, yeryüzünde peygamberin vitir namazını herkesten daha iyi bileni sana haber vereyim mi dedi. Sait, evet ver dedi. İbn Abbas, Ayşe'ye git, ondan sor. Sonra bana gel, onun verdiği cevabı bana söyle dedi. Sait, Hakim bin Eflah'a giderek Hazreti Ayşe'ye beraber gitmeyi teklif etti. Hakim, ben Ayşe'nin yanına gitmem. Çünkü ben ona Ali ile Muaviye arasındaki olaya karışmamasını söyledim. Fakat o beni tersledi dedi. Sait ona yemin verdirdi, ısrar etti. Bunun üzerine beraber Hazreti Ayşe'nin yanına gittiler. Ayşe onu tanıyarak sen hakim misin dedi. Hakim, evet ben hakimim dedi. Ayşe, seninle beraber olan kim dedi. Hakim, Sait bin Hişam'dır dedi. Ayşe, hangi Hişam diye sordu. Hakim, Amiroğlu Hişam dedi. Ayşe, Amir'e rahmet okuyarak, Amir ne güzel bir insandı dedi. Ey müminlerin annesi, bana Hazreti Peygamber'in ahlakını anlatır mısın dedim. Ayşe, sen Kur'an okuyor musun deyince, ben evet okuyorum dedim. Ayşe, Hazreti Peygamber'in ahlakı Kur'an'dı dedi. Kalkmak istedim, sonra Peygamber'in gece ibadetinden sormak aklıma geldi. Ey müminlerin annesi, Peygamber'in gece ibadetinden bana haber ver dedim. Hazreti Ayşe, sen Müzzemmil suresini okuyor musun diye sordu. Evet okuyorum dedim. Hazreti Ayşe, işte Allah bu surenin başlangıcında gece ibadetini farz kıldı. Hazreti Peygamber ve ashabı da bir sene boyunca gece ibadetini ayakları şişinceye kadar yaptılar. Allah bu surenin son ayetini 12 ay katında tuttu. Sonra tahfifi bu surenin sonunda indirdi. Böylece gece ibadeti farz olduktan sonra nafileye döndü dedi. Kalkmak istedim, aklıma Resulullah'ın vitir namazını sormak geldi. Ey müminlerin annesi, bana peygamberin vitrinden haber verir misin dedim. Hazreti Ayşe, biz peygamberin misvakını, abdest suyunu hazırlıyorduk. O da Allah'ın dilediği zaman kalkar, ağzını misvaklar ve abdest alarak aralıksız ve aralarında oturmadan 8 rekat namaz kılardı. Sonra oturur, dua ve zikreder, selam vermeden kalkar, 9. rekatı da kıldıktan sonra bir daha oturup önce zikir, sonra dua eder ve hepimizin duyduğu bir sesle selam verirdi. Evet oğlum, işte Hazreti Peygamber'in vitir namazı önce böyleydi. Fakat yaşlanıp biraz şişmanlayınca ayakta kıldığı rekatların sayısını 7'ye indirdi. 7 rekattan sonra selam verir, 2 rekatta oturarak kılardı. Böylece hepsi 9 rekat olurdu. Ey oğlum! Hazreti Peygamber bir namazı kılmaya başladı mı onu sürekli kılmak isterdi. Eğer uyku veya hastalık sebebiyle bir gece kalkmazsa o zaman gündüz 12 rekat kılardı. Hazreti Peygamber'in bir gecede bütün Kur'an'ı hatmettiğini veya Ramazan ayı dışında herhangi bir ayı tamamen oruçlu geçirdiğini hatırlamıyorum dedi. Sonra kalkıp İbn Abbas'ın yanına giderek Hazreti Ayşe'nin bana anlattıklarını söyledim. İbn Abbas, Ayşe doğru söylemiştir. Eğer ben onun yanına gidebilseydim, bizzat kulağımla duyacaktım dedi.

Müzzemmil suresinin başlangıcı indiğinde sahabiler Ramazan ayında yaptıkları ibadet kadar geceliğin kalkıp ibadet ederlerdi. Teravih kadar namaz kılarlardı. Bu surenin başlangıcıyla sonu arasında tam bir senelik bir zaman vardır. Hazreti Ebubekir gecenin başlangıcında vitir namazını iki rekat iki rekat kılardı. Hazreti Ömer geceliğin dilediği kadar namaz kılardı. Gece yarısı olduğunda aile efradını namaz için uyandırır, sonra onlara namaza kalkınız der ve ehline namazı emret. Kendin de sebatla devam et. Biz senden rızık istemiyoruz. Biz sana rızık vermekteyiz. Sonuç da takvanındır ayetini okurdu. Osman bin Ebil As, Hazreti Ömer'in dul kalan hanımlarından birisiyle evlendi ve vallahi onunla ne malı ve ne de çocuk doğurması için evlendim. Onda Hazreti Ömer'in gece ibadetinden haber vermesi için onunla evlendim. Ondan Hazreti Ömer'in gece ibadetini sordum. Bana, Ömer yatsı namazını kıldıktan sonra başucuna bir kap su koymamızı ve üzerini örtmemizi söylerdi. Geceleyin uyanır, elini suya sokar, yüzünü ve ellerini sıvazladıktan sonra Allah'ı dilediği kadar zikrederdi. Sonra birkaç defa uyanır, aynı şeyi yapardı. Ta ki namaza kalkacak saat gelinceye kadar. İbn-i Büreyde, "Sana bunu kim haber verdi?" diye Hasan'a sordu. Hasan, "Bana Osman bin Ebil As..."

0: Mektubat. Eser Bediüzzaman Said Nursi. Seslendiren Hayri Akıncı.
1: On beşinci mektup. Bismihi Subhane ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdi. Aziz kardeşim, senin birinci sualin ki, sahabeler nazar-ı velayetle müfsitleri neden keşfedemediler? Ta Hulefai Raşidi'nin üçünün şehadetini netice verdi. Halbuki küçük sahabelere büyük velilerden daha büyük deniliyor. El cevap. Bunda iki makam var. Birinci makam. Dakik bir sırr-ı velayetin beyanıyla sual halledilir. Şöyle ki, sahabelerin velayeti, velayeti kübra denilen, veraset-i nübüvvetten gelen, berzah tarikine uğramayarak, doğrudan doğruya zahirden hakikate geçip, akrabiyet-i ilahiyenin inkişafına bakan bir velayettir ki, o velayet yolu gayet kısa olduğu halde gayet yüksektir. Harikalar az fakat meziyatı çoktur. Keşif ve keramet orada az görünür. Hem evliyanın kerametleri ise ekserisi ihtiyari değil, ummadığı yerden ikram-ı ilahi olarak bir harika ondan zuhur eder. Bu keşif ve kerametlerin ekserisi de seyri suluk zamanında tarikat berzahından geçtikleri vakit adi beşeriyetten bir derece tecerrüt ettiklerinden hilaf-ı adet halata mazhar olurlar. Sahabelerse sohbet-i nübüvvetin inikasıyla ve incizabıyla ve iksiriyle tarikattaki seyri suluk daire-i aziminin tayyına mecbur değildirler. Bir kademde ve bir sohbette zahirden hakikate geçebilirler. Mesela nasıl ki dün geceki Leyli-i Kadre ulaşmak için iki yol var. Biri, bir sene gezip dolaşıp ta o geceye gelmektir. Bu kurbiyeti kazanmak için bir sene mesafeyi tay etmek lazım gelir. Şu ise ehli sülukun mesleğidir ki ehli tarikatın çoğu bununla gider. İkincisi, zamanla mukayyet olan cismi maddi gılafından sıyrılıp tecerrütle ruhen yükselip dün geceki Leyli-i Kadri öbür gün Leyle-i İd'le beraber bugünkü gibi hazır görmektir. Çünkü ruh zamanla mukayyet değil. Hissiyat-ı insaniye ruh derecesine çıktığı vakit o hazır zaman genişlenir. Başkalarına nispeten mazi ve müstakbel olan vakitler ona nispeten hazır hükmündedir. İşte bu temsile göre dün geceki Leyli-i Kadre geçmek için mertebe-i ruha çıkıp maziyi hazır derecesinde görmektir. Şu sırrı gamızın esası akrebiyet-i ilahiyenin inkişafıdır. Mesela güneş bize yakındır. Çünkü ziyası, harareti ve misali aynemizde ve elimizdedir. Fakat biz ondan uzağız. Eğer biz nuraniyet noktasında onun akrebiyetini hissetsek, aynemizdeki misali olan timsaline münasebetimizi anlasak, o vasıtayla onu tanısak, ziyası, harareti, heyeti ne olduğunu bilsek, onun akrabiyeti bize inkişaf eder ve yanımızda onu tanıyıp münasebettar oluruz. Eğer biz budiyetimiz noktayı nazarından ona yakınlaşmak ve tanımak istesek, pek çok seyri fikriye ve sülûk-u akliye mecbur oluruz ki, kavânîn-i fenniye ile fikren semavata çıkıp, semadaki güneşi tasavvur ederek, sonra mahiyetindeki ziya ve harareti ve ziyasındaki elvan-ı seb'ayı uzun uzadıya tetkikat-ı fenniye ile anladıktan sonra, birinci adamın kendi aynasında az bir tefekkürle elde ettiği kurbiyet-i maneviyeyi ancak elde edebiliriz. İşte şu temsil gibi nübüvvet ve veraset-i nübüvvetteki velayet, sırr-ı akrabiyetin inkişafına bakar. Velayet-i sahire ise ekseri kurbiyet esası üzerine gider. Birçok meratipte seyri sülûke mecbur olur. İkinci makam, o hadisata sebebiyet veren ve fesadı çeviren birkaç Yahudi'den ibaret değildir ki, onları keşfetmekle fesadın önü alınsın. Çünkü pek çok muhtelif milletlerin İslamiyet'e girmeleriyle birbirine zıt ve muhalif çok cereyanlar ve efkar karıştı. Bahusus bazılarının gurur millileri Hazreti Ömer'in radıyallahu anh darbeleriyle dehşetli yaralandığından seciyeten intikama fırsat beklerlerdi. Çünkü onların hem eski dini iptal edilmiş hem medar-ı şerefi olan eski hükümeti ve saltanatı tahrip edilmiş. İntikamını bilerek veya bilmeyerek hakimiyeti İslamiye'den almaya hissen taraftar bir suret almış. Onun için Yahudi gibi zeki ve dessas bir kısım münafıklar o haleti içtimaiyeden istifade ettiler denilmiş. Demek o hadisatın önünü almak, o vakitteki hayat-ı içtimaiyeyi ve muhtelif efkarı ıslahla olurdu. Yoksa bir iki müfsidin keşfedilmesiyle olmazdı. Eğer denilse, Hazreti Ömer'in radıyallahu anh minber üstünde bir aylık mesafede bulunan Sariye namındaki bir kumandanına ''Ya Sariye, El Cebel, El Cebel'' deyip Sariye'ye işittirip Sevkül Ceyş noktasından zaferine sebebiyet veren kerametkârâne kumandası ne derece keskin nazarlı olduğunu gösterdiği halde neden yanındaki katili Firuz'u o keskin nazarı velayetiyle görmedi? Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın verdiği cevapla cevap veririz. Haşiye. Zi misraş bu'yi pirahan şinidi. Çirader çahi kenaneş nedidi. Be goft ahvali me barki cihanest. Demi peydavu digerdem nihanest. Demi peydavu digerdem nihanest. Yehi ber tarumi a'la nişinem. Gehi ber puşti payi hut nebinem. Yani Hazreti Yakup'tan sorulmuş ki niçin Mısır'dan gelen gömleğinin kokusunu işittin de yakınında bulunan Kenan kuyusundaki Yusuf'u görmedin? Cevaben demiş ki bizim halimiz şimşekler gibidir. Bazen görünür, bazen saklanır. Bazı vakit olur ki en yüksek mevkide oturup her tarafı görüyor gibi oluruz. Bazı vakitte de ayağımızın üstünü göremiyoruz. Elhasıl insan her ne kadar faili muhtar ise de fakat وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهِ sırrınca meşiyeti ilahiye asıldır. Kader hakimdir. Meşiyeti ilahiye, meşiyeti insaniyeyi geri verir. اِذَا جَاءَ الْقَدَرُ عُمِيَ الْبَصَرِ hükmünü icra eder. Kader söylese iktidarı beşer konuşmaz, İhtiyarı cüz'i susar. İkinci sualinizin meali. Hazreti Ali radıyallahu anh zamanında başlayan muharebelerin mahiyeti nedir? Muhariplere ve o harpte ölen ve öldürenlere ne nam verebiliriz? El cevap. Cemel vakası denilen Hazreti Ali ile Hazreti Talha ve Hazreti Zübeyir ve Ayşe-i Sıddık'a radıyallahu teala aleyhim ecmain arasında olan muharebe adalet-i mahzayla adalet-i izafiyenin mücadelesidir. Şöyle ki, Hazreti Ali, adalet-i mahzayı esas edip, şeyhin zamanındaki gibi o esas üzerine gitmek için içtihat etmiş. Muarızları ise, şeyhin zamanındaki saffet-i İslamiye, adalet-i mahzaya müsaitti. Fakat mürur-u zamanla, İslamiyetleri zayıf muhtelif akvam, hayat-ı içtimaiye-i İslamiye'ye girdikleri için, adalet-i mahzanın tatbikatı çok müşkil olduğundan ehven-ü şerri ihtiyar denilen adalet-i nisbiye esası üzerine içtihat ettiler. Münakaşa-i içtihadiye siyasete girdiği için muharebeyi intihac etmiştir. Madem sırf lillah için ve İslamiyet'in menafii için içtihat edilmiş ve içtihattan muharebe tevellüt etmiş, elbette hem katil hem maktul, İkisi de ehli cennettir. İkisi de ehli sevaptır diyebiliriz. Her ne kadar Hazreti Ali'nin içtihadı musib ve mukabilindekilerin hata ise de yine azaba müstahak değiller. Çünkü içtihat eden hakkı bulsa iki sevap var. Bulmazsa bir nevi ibadet olan içtihat sevabı olarak bir sevap alır. Hatasından mazurdur. Bizde gayet meşhur ve...